0: Ben Feinstein, ben Sinkin, hep böyle arabacağım. Sinkin artık anlattık.
1: Grand Haven, West Olive, Bentonville, WHTC, Holland's Cool FM.